Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse, kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'undayız. Ve şimdi yanımızda Borusan Sanat'ın Genel Müdürü Aydın Dorsay var. Hoş geldin Aydın.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Aydın Bey.
2: Sezonun son konseri, harika bir final, evet. Müthiş bir eserle, müthiş bir kadroyla. Hem sezonu konuşalım, nasıl geçti sizin açınızdan? Birazcık da bize gelecek sezon tiyoları verirsiniz herhalde.
3: Tabii ki de, seve seve. Öncelikle sezonumuz biz... Ekim'de açtığımız sezon gayet başarılı geçti. Hani hem salonun doluluğu olsun, hem gelen solist ve şeflerin bizden mutlu ayrılması buradan. Evet. Yani hem orkestranın evet. kalitesi hem işte şehir hem de salonun
4: organizasyondan
3: çok mutlu olması ve menajerleri aracılığıyla bize bunu geri bildirmeleri bizi çok mutlu etti.
4: Tabii.
3: Çünkü bu bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki burada sizin de emeğiniz çok.
4: Estağfurullah.
3: Tabii ki de konserler arasında bir gerçekleştiremediğimiz konserimiz var. Eşen Bach'ın sağlık sebebiyle evet. Bruckner 7 konseri. Onu da yapabilseydik esas da biz sezonu evet. gayet tam bir tamamlamış olacaktık. Final konserimizde Beethoven 9, evet Neşe'ye çağrı. Böyle bir bahar havasında ve bu zamanlarda da birlikteliğin çok önemli olduğunu evet. bir kere daha vurgulamak istedik. Tabii ki bu konserin bir önemli yanı daha var. Sürekli şefimiz ve artistik de, sanat yönetmenimiz Carlo Tena'nın da bizimle olan son konseri. Kendisinin sözleşmesi bu yıl içinde sona eriyor. Bu konserle de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel 3 sezon geçirdik.
2: Evet.
3: Sayesinde de çok önemli parçalar, eserler seslendirdik. Evet. Turnelerimiz oldu, başarılı turneler evet. yaptık. Kendisine de bundan sonraki sanat hayatında başarılar dilerim. Tabii ki önümüzdeki sezonu merak ediyor.
2: Evet.
3: Önce bir kere önümüzdeki sezona geçmeden önce 16 Haziran'da İKSV Müzik Festivali kapsamında Ennio Morricone'nin hem film müziklerini, bilinen film müziklerini hem de bir iki tane çağdaş eserini daha önce seslendirilmemiş orkestral eserlerinin premierini yapacağımız konserimiz var. Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 Haziran'da. Evet. Esas da bizim için sezon ondan sonra bitiyor. Evet. Yeni sezona da gelecek olursak bugün konser broşürlerinde de paylaştığımız gibi
4: web sitesindeki programı sonunda da var.
3: Var programda oradan da var. Oradan da görebilirler. Birbirinden değerli genç solistlerimiz var. Yerli ve yabancı. Günümüzün önemli divalarından biri olan Nadine Sierra evet. bizlerle birlikte olacak. Geçen sene yerinde izlediğimiz Herbert von Karajan Salzburg'daki yarışmanın genç şefler yarışmasının kazananı ve iki finalisti bizimle olacak. Evet. Salzburg Yıldızları diye. Adı altında da gelecekler. Bir Grammy ödüllü şefimiz var. Gürer Bey tabii evet, ki de tabii. bizimle birlikte olacak. Edgar Morrow var. Önemli bir
4: çok cellist. Çok iyi bir cellist. Evet. Çok evet.
3: Piyano var. Keman var. Yani esas da şancı var.
4: Evet.
3: Çok. Böyle zengin bir programımız var.
2: Yine renkli.
3: Var. Evet. Bu programın da detaylarını Eylül ayında biz açıklamayı planlıyoruz. İşte web sitemiz üzerinden ve sosyal medya kanallarımızdan. Gene Lütfü Kırdar, Asım Kocabik Anadolu Auditorium'da konserlerimizi yapacağız. Ve radyomuzda da böyle canlı yayınlayacağız.
4: Evet.
3: O yüzden esas da ben önümüzdeki sezonu bekliyorum.
4: Evet.
3: Çünkü bir yandan da öbür sezonu programlamasını yaptığımız
2: için. Doğru, çalışıyorsunuz.
4: Evet.
3: Onu da bir heyecanla büyük ihtimalle önümüzdeki sezonun ortalarına doğru onu da netleştirmiş olacağım diye düşünüyorum.
4: Evet.
3: Bütün ekibime de buradan ve sizlere de teşekkür ederim. Çok güzel bir sezon oldu.
2: Teşekkür ederiz.
3: O yüzden herkese iyi bir konser dilerim.
4: Evet, 2027 sonbaharında bir de Leyla Gencer yarışması olacak.
3: Evet, doğru söylüyorsunuz. La Scala ve İKSV evet. ortaklığında yaptığımız Leyla Gencer şan yarışmasının yeni edisyonu olacak.
4: Evet.
3: Onun da heyecanla bekliyoruz yeni şancılar, sesler duyabilmek için.
2: Evet. Herhangi bir kayıt projesi var mı önümüzdeki yıl?
3: Albüm kaydımız şu anda yok. Zaten biliyorsunuz geçen sene içinde ya, çıkan albümümüz raflarda bu sene
4: evet,
3: olmuştu.
4: Evet.
3: O albümün şu anda satışlarına ve devam ediyoruz ve tanıtımları devam ediyor. Ama o albümle ilgili belki turnelerimiz olabilir.
2: Evet.
3: O kapımız da her zaman açık.
4: Evet.
3: Ama şimdilik hani daha bu detaylar netleşmediği için hani ben de buradan çok fazla tabii. bir şey söyleyemiyorum. Albüm çalışması büyük ihtimalle yeni artistik direktörümüz belli olunca olur diye düşünüyorum.
2: Hı-hı. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa sevgili Aydın.
3: Yani ben herkese teşekkür ederim. Burada seyircilerimize, orkestra üyelerimize, gelen şeflere, solistlere, sonra arkadaki bütün ekibe, evet. sizlere.
4: Sağ olun.
3: Karnaval'ın stüdyosunda yani merkezde olan arkadaşlara da bütün bizim bu işlerimizde yardımcı olan. Ve iyi konserler dilerim. Yeni sezonda da görüşmek dileğiyle.
4: Umuyoruz evet biz de.
2: Çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Çok mersi.

0: Müzik Masası hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Değerli Bursa Klasik dinleyicileri merhaba. İçimizin coşkuyla dolduğu bir bahardan daha geçiyoruz. Her şeyin çok güzel olduğu, daha da güzel olacağı günler dileyerek başlıyorum bugünkü müzik masamıza. Fransız besteciler dediğimizde büyük ihtimalle ilk aklınıza gelen, müzik tarihinde de romantik müziğe olan baş kaldırısıyla müziğe büyük farklılıklar kazandırmış olan Claude Debussy olacaktır. Doğrudur da. Bugün onun müziklerini dinleyeceğiz. Müzikte izlenimcilik akımının önemli bir temsilcisi olarak geçer literatürde. Kendisi reddetse de kimileri tarafından bu akımı başlatan besteci olarak görülür. Yaşama bakış ve sanatsal görüş olarak da dönemin edebiyat akımı sembolizme yakınlığıyla bilinir. Zira sembolist şairlerden Paul Verlaine ve Stefan Mallarmé'nin şiirlerine yakınlık duyar. Müzik tarihinde de bir çığır yaratan, armonik ve motifsel yenilikler içeren senfonik şiiri Bir Pan'ın Öğleden Sonrası da Mallarmé'nin aynı adlı şiirinden esinlenerek besteleniyor ve bu eser de müzikte empresyonizm akımının doğuşuna işaret ediyor. Resimde başlayan bu akım, nesnelerin somut gerçekliğinden çok bulunduğu atmosfer ve etrafındaki ışık ve renk oyunlarının insanın üzerinde bıraktığı etkileri ve izleri anlatır. Debussy de müzikte benzer etkiler yaratan bir bestecidir. Her ne kadar tüm çizgilerini görebildiğimiz bir müzik stiline sahip olsa da, puslu bir havada yoğun bir atmosfer yaratmaya çalıştığını görüyoruz bestecinin. Şimdi ilk eserimiz piyano ve orkestra için Fantazi. 1890 yılında yazıyor bu eseri ve öldükten bir yıl sonra 1919 yılında ilk seslendirilmesi yapılıyor. Eser 3 bölümlü, geleneksel bir konçerto formunda yazılmış. İlk bölüm bir sonat allegrosu. Yavaş ve sakin bir ikinci bölüm ve enerjik bir final bölümü var. Fantazi formu aslında çok farklı karakterler içeren, tek bölümlü ve sonat formunda olmayan yapılardır. Ancak bu eserin döngüsel bir formda olması, yani her üç bölümde de aynı iki temanın yeniden kullanılması eseri fantazi haline getirmiş. Eski bir kayıt dinleyeceğiz. 1996 yılından Macar piyanist Zoltán Kocsis ve Budapest'te Festival Orkestrası çalacak. Orkestrayı Ivan Fischer yönetiyor. Dinleyelim birlikte.

20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Claude Debussy'nin piyano ve orkestra için fantazisini dinledik. 2016 yılında kaybettiğimiz büyük Macar piyanist Zoltán Kocsis, Budapeşte Festival Orkestrası eşliğinde çaldı. Orkestrayı da Ivan Fischer yönetiyordu. Debussy, Alman müzik geleneğine ve özellikle Wagner'in müziğine bir karşıt olarak bir yenilikçi yaklaşımla yazmıştır eserlerini. Aslında Wagner'in Tristan und Isolde operasının ilk perdesini dinledikten sonra bu duyduğum en iyi şey gibi yorumlar yapıyor ve etkileniyor müziğinden. Ancak artık müziğin ilerlemesi gerektiğini, kalıpların dışına çıkması gerektiğini savunuyor. Ve bu fikrini de daha çok geleneksel romantik müzik yaklaşımına bir başkaldırı olarak yansıtıyor müziğinde. Tını ve renk arayışlarıyla hayal gücünü zorlayıcı bir yaklaşımı var. Evet, ikinci sırada fanteziden 3 yıl sonra yazdığı yaylı kuarteti var. İki kuartet yazmak istemiş Debussy ama tek yaylı kuarteti hayata geçebilmiş. Romantik Fransız bestecilerinden Ernest Chausson'a ithaf edilmiş bir eser bu. 4 bölümlü. İlk seslendirilmesi de 1886'da kurulan İzaya kuartet tarafından yapılmış. Debussy'nin izlenimci yazı stilini, ton değişimleri ve döngüsel formuyla geleneksel kuralların dışına çıktığını gösteren bir eseri bu kuartette. Yine eski bir kayıt dinleyeceğiz. Juilliard Yaylı Kuarteti 1989 yılında kaydetmiş bu eseri. Kuartetin o günkü üyeleri kemancılar Robert Mann ve Joel Smirnov, viyolacı Samuel Rhodes ve viyolonselci Joel Krosnick çalıyor. Dinleyelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Müzik Masası programının bu haftaki bestecisi Claude Debussy'nin dinlediğimiz Yaylı Kuartetinden sonra sıradaki müziği, bestecinin son dönem eserleri arasında yer alan solo piyano için iki kitaptan oluşan prelütlerinden seçtiğim iki tanesi olacak. Her iki kitapta da 12'şer prelüt bulunan eser, Bach'ın 24 prelüt fügü veya Chopin'in Opus 28-24 prelüt setinin aksine ton merkezli değildir. Yani birbirini takip eden bir tonal dizi içinde olan prelütler değillerdir. Çok kısa bir sürede yazılmış eserler bunlar. Her birinin bir başlığı var. Ancak başlıkların hem betimleme nitelikleri hem de notaya yerleştiriliş biçimleri çok önemli ve alışılmışın dışındadır. Her prelüdün başlığı eserin sonunda yer alır. Bu da yorumcuya başlıktan etkilenmeden bestecinin hayal dünyasını deneyimlemesine olanak tanıyor aslında. Başlıklardan iki tanesi özellikle tırnak içine alınmış şekilde yazılmış notanın üzerinde besteci tarafından. İlki Charles Baudelaire'in Le Fleur du Mal adlı şiir kitabındaki Harmonie du Soir şiirinden bir alıntıyı temsil ediyor. İlk dinleyeceğimiz bu prelüt, akşam havasındaki sesler ve kokular olarak çevirebileceğimiz Le Son et le Parfum Tourné dans l'air du Soir başlığını taşıyor. Ardından dinleyeceğimiz prelüt de Debussy'nin kızına hediye olarak aldığı İskoç yazar James Matthew Barrie'nin Kensington Bahçelerinde Peter Pan adlı kitabındaki bir illüstrasyonu betimliyor. Periler müthiş dansçılardır anlamına gelen Le Fle son d'exquise danseuse başlıklı bir prelüt bu. Polonyalı büyük piyanist Christian Zimmermann seslendirecek, her ikisini de arka arkaya dinleyelim birlikte.

0: Radyonuz Borusan Klasik'te Müzik Masası programının sonuna geldik. Bu hafta 1862-1918 yılları arasında yaşamış olan büyük Fransız besteci Claude Debussy'nin piyano ve orkestra için fantazisini, tek yaylı kuartetini ve solo piyano için 24 prelüdünden iki tanesini dinledik. Ben Serla Balkarlı, hepinize her şeyin çok güzel olduğu günler dileyerek programı kapatmak istiyorum. Yardımlarından ötürü radyomuzun teknik dehası sevgili Bahri Fedai'ye de bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bir sonraki müzik masasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Korsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm. Gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46 iki piyano için andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, çellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La Ci Darem La Mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yusebus az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Yusebus, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Yusebus, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jan Paul'ün nesrinin Göte'ninkinden ayrılması gibi. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jan Paul'ün nesrinin Göte'ninkinden ayrılması gibi.

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

1902 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Yuseibus ve Floresan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Darem La Mano düeti üzerine Opus

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempf seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempf seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini Ev ve Aile Kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplinli çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

0: Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.
1: Gümüşlere durmaz akar, güne

0: istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
5: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
6: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümessili olabilirler.
5: Cevren ve hileyle aziz vatanın
7: bütün kaderleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir.
8: Bütün bu şeraitler daha ilim ve daha bayım olmak üzere
9: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
10: gaflet
4: ve dalalet
7: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
9: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Korsan Klasik. Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Perdedeki Notalar'da bugün konuğumuz Robot Adam. 1999 yılında izleyicisiyle buluşan yapımın müzikleri, ünlü film müziği bestecisi James Horner imzası taşıyor. Çocukluğumda defalarca izlediğim, albümüyle karşılaştığım anda çok heyecanlandığım bir yapımdır benim için Robot Adam. Belki filmdeki başrolüyle Robin Williams'ı bu sayede tanımış bile olabilirim. Müziklerse adeta besteci Horner'ın imza denebilecek eserlerinden meydana geliyor. Tıpkı filmin kendisi gibi biraz uçarı, haylaz yönleriyle birlikte akılda kalan duygusal temaları ve melodileriyle hem izleyicisini hem de dinleyicisini etkilemeyi başarıyor diye düşünüyorum. En son çocukluğumda dinlediğim bu eserleri bu yaşımda hatırlıyor olmam bile bu müziklerin büyüsünü kendimce açıklamaya yetiyor aslında. Perdedeki notalar bugün biraz mekanik ama derinlerde etten kemikten kocaman kalbi olan bir karakteri misafir ediyor. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında Robot Adam filmini ve müziklerini konuk ediyorum bugün. Robotken insan olmaya çalışan bir karakterin mücadelesi. Şimdi düşününce konusu daha da enteresan bir hale geliyor. Henüz bu denli insan görevlerini yerine getiren bir robotu gözlerimle görmemiş olsam da, yapay zekanın epey yaygınlaştığı bu dönemde, yapay bir zekanın insan olmak için verdiği oldukça sürükleyici bir hikaye var bu filmde. Hissetmek, yaşlanmak, insana dair her şeye sahip olmak isteyen bir robot yani. Çoğumuzun bir dezavantaj olarak gördüğü yönlerimizi kucaklayan, bilhassa onlar için çabalayan bu karakter, şimdi bana çok daha farklı şeyler hissettiriyor elbette. Bizim bile sevgiyle kucaklayamadığımız yönlerimize sımsıkı sarılan bu robot, insanın kusurlarında dahi sevecek ve benimseyecek çok şey görüyor. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar devam ediyor.

0: Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere veda etmeden önce Robot Adam filminde yer alan baş karakterimiz Andrew Martin'in bir konuşmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşlanıyorum, vücudum bozuluyor ve hepiniz gibi eninde sonunda işlevini yitirecek. Bir robot olsaydım sonsuza kadar yaşayabilirdim. Ama bugün hepinize söylüyorum, sonsuza dek bir makine olarak yaşamaktansa insan olarak ölmeyi tercih ederim. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Perdedeki notalar.
2: Perdedeki notalar.
1: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve ses mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın tarihi Mart 2026.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek

0: Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'undayız. Ve şimdi yanımızda Borusan Sanat'ın Genel Müdürü Aydın Dorsay var. Hoş geldin Aydın.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Aydın Bey.
2: Sezonun son konseri, harika bir final, evet. Müthiş bir eserle, müthiş bir kadroyla. Hem sezonu konuşalım, nasıl geçti sizin açınızdan? Birazcık da bize gelecek sezon tiyoları verirsiniz herhalde.
3: Tabii ki de seve seve. Öncelikle sezonumuz biz Ekim'de açtığımız sezon gayet başarılı geçti. Hani hem salonun doluluğu olsun, hem gelen solist ve şeflerin bizden mutlu ayrılması buradan. Evet. Yani hem orkestranın kalitesi, hem işte şehir, hem de salonun
4: organizasyonundan
3: çok mutlu olması ve menajerleri aracılığıyla bize bunu geri bildirmeleri bizi çok mutlu etti.
4: Tabii.
3: Çünkü bu bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki burada sizin de emeğiniz çok.
4: Estağfurullah.
3: Tabii ki de konserler arasında bir gerçekleştiremediğimiz konserimiz var. Eşen Bach'ın sağlık sebebiyle,
2: evet.
3: Bruckner 7 konseri. Onu da yapabilseydik esasında biz sezonu,
4: evet,
3: gayet tam biz tamamlamış olacaktık. Final konserimizde Beethoven 9, evet, Neşe'ye Çağrı, böyle bir bahar havasında ve bu zamanlarda da birlikteliğin çok önemli olduğunu, evet, bir kere daha vurgulamak istedik. Tabii ki bu konserin bir önemli yanı daha var. Sürekli şefimiz ve artistik de, sanat yönetmenimiz Carlo Tena'nın da bizimle olan son konseri. Kendisinin sözleşmesi bu yıl içinde sona eriyor. Bu konserle de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel üst sezon geçirdik.
2: Evet.
3: Sayesinde de çok önemli parçalar, eserler seslendirdik.
4: Evet.
3: Turnelerimiz oldu.
4: Turne
3: başarılı
4: oldu, evet.
3: Turneler yaptık. Kendisine de bundan sonraki sanat hayatında başarılar dilerim. Tabii ki önümüzdeki sezonu merak ediyor.
2: Evet.
3: Önce bir kere önümüzdeki sezona geçmeden önce 16 Haziran'da İKSV Müzik Festivali kapsamında Ennio Morricone'nin hem film müziklerini, bilinen film müziklerini, hem de iki tane çağdaş eserini, daha önce seslendirilmemiş orkestral eserlerinin premierini yapacağımız konserimiz var. Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 Haziran'da.
4: Evet.
3: Esas da bizim için sezon ondan sonra bitiyor.
4: Evet.
3: Yeni sezona da gelecek olursak, bugün konser broşürlerinde de paylaştığımız gibi
4: web sitesindeki programın sonunda da var.
3: Var, programda da var. Oradan da görebilirler. Birbirinden değerli genç solistlerimiz var. Yerli ve yabancı. Günümüzün önemli divalarından biri olan Nadine Sierra, evet, bizlerle birlikte olacak. Geçen sene yerinde izlediğimiz Herbert von Karajan, Salzburg'daki yarışmanın, genç şefler yarışmasının kazananı ve iki finalisti bizimle olacak.
4: Evet.
3: Salzburg Yıldızları
4: diye
3: adı altında gelecekler. Bir Grammy ödüllü şefimiz var. Gürer Bey tabii,
4: evet,
3: ki de
4: tabii
3: bizimle birlikte olacak. Edgar Morrow var, önemli bir
4: çok cellist. Çok iyi bir cellist, evet. Çok,
2: evet.
3: Piyano var, keman var. Yani esas da şancı var.
4: Evet.
3: Böyle zengin bir programımız
2: yine
3: var.
2: Yine renkli.
4: Evet.
3: Bu programın da detaylarını Eylül ayında biz açıklamayı planlıyoruz. İşte web sitemiz üzerinden ve sosyal medya kanallarımızdan. Gene Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda konserlerimizi yapacağız. Ve radyomuzda da böyle canlı yaşayacağız.
4: Evet.
3: O yüzden esas da ben önümüzdeki sezonu bekliyorum.
4: Evet.
3: Çünkü bir yandan da öbür sezonu programlamasını yaptığımız
2: için. Mecburen,
4: evet.
3: Onu da bir heyecanla büyük ihtimalle önümüzdeki sezonun ortalarına doğru onu da netleştirmiş olacağım diye düşünüyorum.
4: Evet.
3: Bütün ekibime de buradan ve sizlere de teşekkür ederim.
4: De
3: çok güzel bir sezon oldu.
2: Teşekkür ederiz.
3: O yüzden herkese iyi bir konser dilerim.
4: Evet, 2027 sonbaharında bir de Leyla Gencer yarışması olacak.
3: Evet, doğru söylüyorsunuz. La Scala ve İKSV, evet, ortaklığında yaptığımız Leyla Gencer Şan yarışmasının yeni edisyonu olacak.
4: Evet.
3: Onun da heyecanla bekliyoruz yeni şancılar, sesler duyabilmek için.
4: Evet.
2: Herhangi bir kayıt projesi var mı önümüzdeki yıl?
3: Albüm kaydımız şu anda yok. Zaten, evet, biliyorsunuz geçen sene içinde
4: ya,
3: çıkan albümümüz raflarda,
4: evet,
3: bu sene,
4: evet,
3: olmuştu.
4: Evet.
3: O albümün şu anda
4: satışlarına
3: ve devam ediyoruz ve tanıtımları devam ediyor. Ama o albümle ilgili belki turnelerimiz olabilir.
4: Evet.
3: O kapımız da her zaman açık.
4: Evet.
3: Ama şimdilik hani daha bu detaylar netleşmediği için hani ben de buradan çok fazla,
4: tabii,
3: bir şey söyleyemiyorum. Albüm çalışması büyük ihtimalle yeni artistik direktörümüz belli olunca olur diye düşünüyorum.
2: Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Teşekkür.
2: Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa sevgili Aydın.
3: Yani ben herkese teşekkür ederim. Burada seyircilerimize, orkestra üyelerimize, gelen şeflere, solistlere, sonra arkadaki bütün ekibe,
4: evet,
3: sizlere.
4: Sağ olun.
3: Karnaval'ın stüdyosunda yani merkezde olan arkadaşlara da bütün bizim bu işlerimizde yardımcı olan. Ve iyi konserler dilerim. Yeni sezonda da görüşmek dileğiyle.
4: Umuyoruz, evet, biz de.
2: Çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Çok mersi.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

0: Cuma Rapsodisi'nde Kuğu'nun şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuğu'nun şarkısı Rapsodi.

0: Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai.
1: Bursa Klasik'ten herkese keyifli bir gün diliyorum. Ben Bahri Fedai. Bu güzel güne eşlik eden Sesli Harfler'de yine müziğin ve hikayelerin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu programda sadece şarkılar yok, her notanın arasında saklı bir fikir, her melodinin ardında bir hikaye var. Bugün biraz iz süreceğiz ama öyle bildiğiniz gibi değil. Geçmişin sokaklarında, şüphelerin arasında gerçeğin peşinde. Ama öncesinde 1960 ve 70'li yılların o kendine has atmosferine doğru küçük bir yolculuk yapalım. Hazırsanız Sesli Harfler başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sislerfleri sosyal medyada takip edebilirsiniz. Instagram'da Sislerfler İcatlar diye arattığınızda bu yolculuğun izlerini orada bulacaksınız. Her hafta olduğu gibi bugün de müziğin arasında iki farklı hikayeye kulak vereceğiz. Ama hemen söyleyelim, öncesinde şarkılarımızla güne renk katmayı sürdürüyoruz.

Ve artık yavaş yavaş bugünün konularına yaklaşalım. Her hafta olduğu gibi bu bölümde de iki farklı başlık var. İlkinde bir icadı değil, bir fikrin, bir yöntemin ve belki de bir mesleğin doğuşunu konuşacağız. Dedektiflik. Gerçeğin peşine düşmenin, iz sürmenin ve görünmeyeni ortaya çıkarma isteğinin nasıl bir mesleğe dönüştüğünü hep beraber göreceğiz. Diğer konumuzsa çok uzaklardan gelen bir ses, sarangi. Hindistan'ın en eski ve en duygulu çalgılarından biri. Sesli harflerde hikayeler ve melodiler birazdan birbirine karışacak.

Bursan Klasik'te seslerflerdesiniz. Bugün sadece bir mesleğin değil, modern dünyanın en merak uyandırıcı figürlerinden birinin, dedektifliğin icadına bakıyoruz. Dedektiflik mesleği, insanın kaosu düzenle, suçuysa akılla alt etme sanatıdır. Antik çağlarda suçları çözmek için sistematik bir yöntem yoktu. Ancak insanlar, özellikle yöneticiler ve krallar, gizli ajanlar ve muhabirler aracılığıyla bilgi toplamaya çalışıyorlardı. Bu, dedektifliğin en ilkel haliydi. Modern anlamda dedektifliğin temelleri ise 18. yüzyılın sonlarına doğru atıldı. Özellikle Fransa'da suç oranlarının artmasıyla birlikte devlet, organize bir soruşturma sistemi kurma ihtiyacı hissetti. Bu hikaye bizi 18. yüzyılın sonundaki karanlık ve tekinsiz Paris sokaklarına, hayatı binbir macerayla dolu bir adamın, Eugène François Vidocq'un peşine düşürüyor. Vidocq, dedektiflik mesleğini bulmadan önce bizzat sistemin dışındaydı. Bir firari, bir düellocu ve eski bir suçluydu. Ancak 1809 yılında Fransız polisine giderek tarihin en ilginç teklifini sundu. Bir hırsızı yakalamak için bir hırsızın zihnine sahip olmalısınız. Bu teklif kabul edildi ve Vidocq, dünyanın ilk sivil dedektiflik birimi olan Société'yi kurdu. O, suçluların dünyasını içeriden bilen ama artık o bilgiyi adaletin hizmetine sunan bir dahiydi. Vidocq'un bu dönüşümü kriminoloji tarihinin en büyük kırılma noktasıdır. O güne dek suçlular ya suçüstü yakalanır ya da işkence altındaki itiraflarla mahkum edilirdi. Vidocq ise kanıt kavramını icat etti. Kendi kurduğu birimde suçluların fiziksel özelliklerini, alışkanlıklarını ve kullandıkları yöntemleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu. Bu, bugünkü suçlu profili oluşturma tekniğinin atasıdır. Vidocq sadece suçluları yakalamıyordu, o suçun bir imzası olduğunu kanıtlıyordu.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Dedektiflik mesleğinin ortaya çıkışı sadece bir sezgi meselesi değil, aynı zamanda bilimin adalete el uzatmasıdır. Vidocq'un Paris'te başlattığı bu devrim, zamanla her bir ipucunu birer sessiz tanığa dönüştürdü. O dönemde bir merminin hangi silahtan çıktığını anlamak ya da bir ayakkabı izinin kime ait olduğunu kanıtlamak imkansızdı. Ta ki dedektifler laboratuvarı sokağa indirene kadar. Vidocq'un başarısı sadece kağıt üzerinde değildi. O sahada bir görünmez adamdı. En meşhur vakalarından biri Paris'i canından bezdiren kurnaz hırsız Müfa'yı yakalamasıdır. Müfa o kadar dikkatliydi ki polis asla izini süremiyordu. Vidocq, Müfa'nın ancak tanıdığı birine güveneceğini biliyordu. Günlerce kılık değiştirerek kambur ve yaşlı bir dilenci kılığında Müfa'nın her akşam gittiği meyhanenin kapısında bekledi. Aylarca suç dünyasının içinde yokmuş gibi davrandı. Sonunda Müfa'nın güvenini kazandı ve onu kendi hazırladığı sahte bir soygun planına dahil etti. Müfa, ortağının aslında Paris'in en büyük dedektifi olduğunu bileklerine kelepçe geçene kadar anlamamıştı. Bu olay dedektiflikte kılık değiştirme ve gizli operasyon tekniklerinin resmi olarak ilk kez kullanıldığı andır. Bu başarıların ardından Vidocq yöntemlerini daha da teknik bir boyuta taşıdı. İlk kez ayakkabı izlerinden kalıp almayı ve mürekkep kullanarak yazı karakterlerini analiz etmeyi başlattı. Suç mahalli artık sadece bir olay yeri değil, çözülmesi gereken karmaşık bir geometri problemiydi. Dedektifler kimsenin dikkat etmediği küçük bir toz parçasından ya da bir çamur lekesinden bir failin tüm hayat hikayesini okumaya başladılar. Vidocq, sahte paraların ayırt edilebilmesi için tahrif edilmeyen kağıdı bizzat icat edip patentini almıştı. Bir büyütecin ardına gizlenen o meraklı göz aslında modern dünyanın en güçlü silahını kullanıyordu. Gözlem. Mikroskobun altında aydınlanan karanlık sırları ve bir kılık değiştirme ustasının en kurnaz zihinleri bile nasıl kendi oyununda mat edebilmesini

Borusan Klasik'te sesli harflerdesiniz. Gerçek hayatta Vidok neyse, edebiyat dünyasında da dedektiflik öyle bir fırtına kopardı. Dedektifliğin icadı sadece emniyet binalarında değil, kağıt üzerinde de büyük bir devrim yarattı. Edgar Allan Poe, Vidok'un anılarından ilham alarak tarihin ilk kurgusal dedektifi Auguste Dupin'i yarattığında okuyucu daha önce hiç tatmadığı bir zihinsel oyunun içine girdi. Ancak dedektifliği bir dünya fenomenine dönüştüren isim şüphesiz Sir Arthur Conan Doyle ve onun efsanevi karakteri Sherlock Holmes oldu. Holmes aslında Vidok'un gerçek hayatta uyguladığı tüm yöntemlerin mükemmel bir yansımasıydı. O bir pipo dumanının ardında sadece tümdem gelim yaparak koca bir gizemi çözebiliyordu. Dedektiflik artık bir şövalyelik türüydü. Kılıçla değil, büyüteçle ve akılla yapılan bir savaşın kahramanlığıydı. İlginç olan şudur ki Sherlock Holmes karakteri o kadar gerçekçi algılandı ki dönemin gerçek polisleri Scotland Yard'a gidip neden Holmes gibi yöntemler kullanmıyorsunuz diye sormaya başladılar. Aslında kurgu gerçeği eğitmişti. Holmes'un kimya setleri, sigara küllerine dair yazdığı monograflar ve ayak izi analizleri gerçek dedektiflerin eğitim müfredatına girdi. Edebiyat, dedektifliği sadece bir suç çözme yöntemi olarak değil, bir hayat felsefesi olarak topluma sundu.

0: Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de ilk konumuzun dedektiflik mesleğinin doğuşunun sonuna yaklaşıyoruz. Paris'in çamurlu sokaklarında bir firari olarak başlayan, oradan bilim laboratuvarına ve ölümsüz roman sayfalarına uzanan dedektiflik serüveninde bugün artık DNA testleri, yüz tanıma sistemleri ve dijital ayak izleri arasında devasa bir yol var. Ancak teknolojinin en gelişmiş olduğu anlarda bile hala o temel ilke baki kalıyor. Doğru soruyu sormak. Dedektiflik bize şunu öğretti. Hiçbir suç kusursuz değildir. Sadece bazı ipuçları henüz fark edilmemiştir. Bu icat aslında insanın gerçeğe olan sarsılmaz inancını temsil ediyor. Her karmaşanın içinde bir düzen, her yalanın içinde bir açık var. Dedektif o açığı bulup dünyayı yeniden anlamlı kılan kişidir. Dedektifliğin aslında hepimize miras bıraktığı o eleştirel bakış açısını düşünelim. Bir esere bakarken arkasındaki hikayeyi aramak, bir senfonideki gizli temayı keşfetmek ya da hayatın içindeki küçük ayrıntıları fark etmek. Hepimiz biraz dedektifiz aslında. Vidocq'un o ilk arşivi bugün dünyanın en büyük suç veri tabanlarına dönüştü ama o ilk büyüteçli adamın merakı hala aynı tazelikte. İlk icat konumuzu burada sonlandırıp Fado köşesine geçelim. Fado'muzu dinledikten sonra da diğer konumuzla Sesli Harfler'de devam edeceğiz.
1: Bir ne?

Borusan Klasik'te seslerlerdesiniz. Ben Bahri Fedai. Programın ikinci bölümüne geçtik ve şimdi rotamızı Hindistan'a çeviriyoruz. Bu bölümde Hint müziğinin en etkileyici enstrümanlarından biri olan sarangi'nin geçmişten bugüne uzanan hikayesine kulak vereceğiz. Sarangi, yaylı çalınan geleneksel bir Hint halk çalgısıdır ve çoğu müzisyene göre insan sesine en çok yaklaşan enstrümanlardan biri olarak kabul edilir. Ve şimdi gelin bu büyüleyici sesle bir tanışalım.

Klasik Hint sarangisinde yaklaşık 40 tel bulunuyor. Nepal versiyonunda ise bu sayı oldukça düşer ve genellikle 4 tel kullanılır. Bu enstrümanda yalnızca üstteki birkaç tel aktif olarak çalınıyor. Geri kalan teller ise rezonans yani titreşim desteği sağlamakta. Dik tutulup yayla yani arşe ile çalınıyor. Klasik Hint sarangisinde yaklaşık 40 tel bulunuyor. Nepal versiyonunda ise bu sayı oldukça düşer ve genellikle 4 tel kullanılır. Bu enstrümanda yalnızca üstteki birkaç tel aktif olarak çalınıyor. Geri kalan teller ise rezonans yani titreşim desteği.

Sesli Harfler'de icat konumuz enstrüman sarangiden bahsetmeye devam edelim. Hindistan'da 14. yüzyıldan bu yana kullanılan köklü bir enstrüman sarangi. Genellikle tik ağacından yapılan gövdesi tek parça ahşaptan oyularak hazırlanıyor. Bu yönüyle Arap kökenli rebapla bir benzerlik gösteriyor. Geniş ve perdesiz bir sapı var. Bağırsaktan yapılan 3 ana melodi teli bulunuyor. Bazı türlerinde metalden yapılmış 4. bir tel eklenmekte. Bunun yanı sıra ana sesleri destekleyen çok sayıda metal rezonans teli yer alıyor. Sarangi çalınırken tellere klasik anlamda basılmıyor. Ses yay ve tırnak hareketiyle şekillendiriliyor. Özellikle Kuzey Hindistan'da sitar, sarod, tanpura, bansuri, tabla ve sarangi ön planda. Bu enstrümanlar Hint müziğinin zengin ve katmanlı yapısını oluşturan en önemli unsurlar.

Sistercilerde Hint müziğinin derinliklerine inmeye devam ediyoruz. Sarangi form olarak bizim kemençeye benziyor. Yayla çalınıyor. Bu enstrüman özellikle vokallere eşlik etmek için de tercih ediliyor. Çünkü insan sesinin tüm inceliklerini yansıtabilme gücüne sahip. Geçmişte sarangi daha çok şarkıcılara eşlik eden bir enstrüman olarak görülüyordu. Hatta bir dönem sadece belirli sosyal çevrelerle özdeşleştiği için hak ettiği değeri de görmedi. Ayrıca melankolik tınısı nedeniyle üzgün bir enstrüman olarak etiketlenmesi de yaygınlaşmasını zorlaştırdı. Ancak zamanla sarangi sanatçıları bu algıyı değiştirmek için büyük bir çaba harcadı. Ve bugün sarangi solo performanslarıyla yeniden değer kazanan bir enstrüman haline geldi.

Seslerlerin sonuna geldik. Eşlik eden bu yolculukta bizimle olan herkese çok teşekkürler. Programımızda kaçırdığınız bölümleri yeniden dinlemek isterseniz Seslerler podcastlerine Karnaval mobil uygulamasından ya da web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Seslerler icatlar hesabından bizi takip edebilir, bu hikayelere siz de ortak olabilirsiniz. Ben Bahri Fedai, yeni bir bölümde Borusan Klasik'te yeniden buluşmak dileğiyle. Herkese mutlu günler, hoşça kalın. We've been

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli dinleyenler, caz fotoğraflarında radyolarınızdayız. Ben Levent Öget. Hepinize keyifli bir caz saati diliyoruz. Nicola Conte, Let Your Light Shine On albümünü 2018 yılında yayınladı. Bu albümde kendisinden şimdi ilk olarak dinleyeceğimiz bölümü hemen radyolarınıza getiriyoruz. İşte Nicola Conte, Spiritual Galaxy ile caz fotoğraflarında.

Borusan Klasik'te caz fotoğraflarında yeni bir seçkiyi sizlerle paylaşıyoruz değerli caz severler. İlk parçamız Nicola Conte'nin son albümlerinden bir bölümdü ve hemen bu albümden iki çalışmaya daha yer vererek seçkimizi dinletmeye devam edeceğiz. İsveçli usta saksafoncu Magnus Lindgren bu topluluğun en tanınmış ismi ve mimarlarından biri olarak da öne çıkıyor. Ayrıca klavyeler ve vokal ile Conte'nin en yakın ilişkide bulunduğu müzisyen olan Stefani Di Piero albümde 13 çalışmaya imza atmış olan Nicola Conte'nin kimi parçalarına eşlik edecek. Dinleyeceğiniz bölümler Mystic Revelation of the God ile Nicola Conte yeniden radyolarınızda.

Radyolarını yeni açan değerli caz severler, caz fotoğraflarında radyolarınızda devam ediyoruz programımıza. Şimdi de diğer dinleteceğimiz bir isim, Norveçli besteci ve trompetçi Ike ısrarla caz gündemine geliyor. Albüm Ravensburg dinleyicilerine ulaştığında da hemen ilgi gördü. Matthias Ike çalışması aslında denilebilir ki pek çok albümün önüne çıkacak güzellikte işlerden oluşuyor. Albümde tüm parçaların Matthias Ike bestesi olduğunu hatırlatarak Girlfriend isimli kompozisyonlarına kulak verelim. İşte Matthias Ike ve işte Girlfriend radyolarınızda.

Değerli caz severler, programımızda İtalyan besteci ve gitarcı Nicola Conte ve ardından az önce de Matthias Eich son albümlerinden bir parçasıyla yer aldı. Girlfriend dinlediğiniz parçaydı. Şimdi de bir üçlü albümüne geçelim. Medeski Martin & Wood oldukça sık albüm çıkarıyor ve bu defa stüdyoya girerek Omnisphere adındaki albümlerini caz severlere sundular. 90'lı yılların başlarından bu yana 30'a yakın albüm yayınlayan bu üçlü günümüz avantgard cazında serbest jazz funk ya da elektrik denemelerde yapan ve ödüle de değer görülmüş olarak öne çıkan bir geçmişe sahip. Her iki ekibin katkısıyla oluşan 7 özgün beste ve Medeski Martin & Wood'un 2004'teki End of the World Party Justin Case isimli albümünden iki eserinde bu yorumda yer aldığını görüyoruz. Müzisyenlik, aranjmanlık ve performans düşüncesi bir bütünlük içerisindeki her iki tarafından gerçek özelliklerini koruyup yapıcı bir amalgam sağlıyor. Böyle diyor Zekeriya Şen, eleştirmen Zekeriya Şen. Evet, gerçekten de bu albüm Medeski Martin & Wood üçlüsünün sevenleri için mutluluk verici kompozisyonlara sahip iyi bir çalışma. Biz de şimdi bu albümden bir bölümü radyolarımıza getiriyoruz. Medeski Martin & Wood, caz fotoğraflarında, Borusan Klasik'te.

Caz fotoğraflarında az önce dinlediğimiz Medeski Martin Wood parçasından sonra devam edelim programımıza ve Kübalı saksafoncu German Velasco'yu dinleyelim şimdi de. Velasco, David Murray ya da Chick Corea, Miles Davis gibi caz devlerinin çalışmalarına da katılmayı başarmış bir isim. Velasco, birazdan dinlemeye başlayacağınız Timba and Fusion'u 2007 yılında yayınladı. Biz de bu sıralama içinde işte bu çalışmadan bir diğerine yer açmak istedik. Velasco'nun albümünde 8 parça yer alıyor ve kalabalık oluşumlu bir topluluk son derece uyumlu çalışlarla bu tarzı sevenlere de çok güçlü bir yapım sunuyorlar. German Velasco çok dengeli bir tarz ile hem kendi cümlelerini yansıtıyor hem de grubuyla ne denli iyi bir uyum içinde olduğunu gösteriyor. Sevgili caz severler, caz fotoğraflarında gelin birlikte dinleyelim bu yapımı şimdi. Her türlü saksafonu ve flüt kullanan Velasco, caz fotoğraflarının şimdiki kadrajında.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

lost boys calling. You could not speak, you were afraid.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu ve şairin Olağanüstü Metamorfozlar adlı şiirlerinden çok etkilendi. Genellikle yaylı çalgılar repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Metamorfozlar, Strauss'un en trajik anlatılarından biri sayılır. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde tasarlanan eser, Strauss'un Alman kültürünün yok oluşuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un Metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra besteci günlüğüne şunları yazdı. İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi sona erdi. En büyük suçluların yönetimindeki 12 yıllık vahşilik, cehalet ve kültür karşıtlığı dönemi Almanya'nın 2000 yıllık kültürel evriminin sonunu getirdi. Strauss ilk başta Goethe'nin şiirlerini koro için bestelemeyi düşünmüştü. Fakat yaptığı kronolojik okuma sonrasında fikrini değiştirdi. Goethe'nin ilk eserleriyle başlayıp her yıl yazdıklarını aynı sırayla okuyordu. Bir dostuna şöyle yazmıştı. Onu geliştiği ve sonunda olduğu gibi okuyorum. Şimdi kendim de yaşlandığıma göre Goethe ile tekrar genç olacağım ve sonra onunla, onun gözleriyle tekrar yaşlanacağım. Çünkü o gören bir adamdı. Benim duyduklarımı görüyordu. Gerçekten de Goethe yaşlandıkça düşünceleri derinleşmişti. Kendi zihinsel yolculuğunu tanımlamak için metamorfoz deyimini kullanıyordu. Bu sözcük her varlığın özünde olan bir arketipti. Varlık nedenli değişse de temel özü değişmez kalıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Richard Strauss'un Goethe'nin şiirlerinden esinlenerek bestelediği Metamorfozlar adlı senfonik eseri dinliyoruz. Bölümler Adagio ma non troppo, Agitato, Adagio tempo primo.

C.H. Strauss'un 290 eser sayılı Metamorfozlar adlı eserini dinledik. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Andris Nelsons yönetiyordu. C.H. Strauss 22 yaşındayken Shakespeare'in Macbeth trajedisine dayanan bir senfonik şiir bestelemeye başladı. 2 yıl sonra 1888 yılında tamamladığı eserde Macbeth'in hırslı doğasını vurgulamayı amaçlamıştı. İlk seslendirildiğinde beğenilmeyen eser konser repertuarında yerini bulamadı. Daha sonra kapsamlı bir şekilde revize edildikten sonra eserin değeri ortaya çıktı. İçerik açısından Strauss, Shakespeare'in trajedisinin tamamını ele almaya çalışmaz. Ancak müzikal olarak oyunun 3 ana unsuruna odaklanır. Kısa bir fanfar, Macbeth'i temsil eden müzikal temanın girişini hazırlar. Bu girişte Macbeth'in kibirli ruhunu duyurur besteci. Ardından Lady Macbeth'in teması flüt ve klarnetlerle belirir. İki ana karakter tanıtıldıktan sonra çekişmeli bir diyalog gelişir aralarında. İkinci tema Kral Duncan'ın cinayetidir. Bu temayı hareketli müzikle duyurur Strauss. Bestecinin ele aldığı üçüncü tema ise Macbeth çiftinin vicdan azabıyla boğuşmalarını anlatır. Lady Macbeth'in müziği giderek daha parçalı hale gelirken Macbeth'in kendisi de yenilgiyle yüzleşir ve uzaktan gelen davul sesleri düşmanlarının yaklaştığına işaret eder. Sevgili dinleyiciler, şimdi Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Gewandhaus Orkestrası'ndan dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan bir vals dinleyeceğiz.

Reha Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan dinlediğimiz bölümü Şef Andres Nelsons yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz efendim, safalar getirdiniz. Bendeniz Ekrem Ataer, yine bir cuma akşamı, saatler 22'yi gösteriyor ve tabii biz yine Capriccio programındayız. Son 8 yıldır, 7,5-8 yıldır olduğu gibi. Şimdi bu hafta sizleri Emel Meslusi ile ya da Emel Matlohi ile buluşturacağım. İkisi de doğru ama kısa adıyla Emel diye geçiyor. Tunuslu bir şarkıcı. Bazılarınız mutlaka dinlemiştir bu güzel sesi. Bazılarınız da ilk defa duyacaktır ama Emel'in sesinden ziyade düşünceleri, eşitlik, kardeşlik, ana dilde efendim şarkı söyleyebilme, kimlik arama, etnik kimlikler üzerine gerçekten dikkat çeken de bir sanat yürüyüşü var. Tunuslu olduğunu söylemiştim. Aynı bir söz yazarı aynı zamanda. Zaten bütün bu düşüncelerini sözleriyle ifade ediyor ve müziğiyle. Çok güzel bir ses, etkili bir şöyle söyleyeyim, bir Arap kadını sesi. Bir Arabi bir ses. O çok enteresandır. O işte Feyruz'da da var o, biliyorsunuz. Protest diyebileceğimiz bir iklimin sanatçısı. 2012 tarihli Kempti Hora adlı şarkısıyla aslında Tunus devriminin ve Arap baharının adeta işte ne bileyim böyle marşı hali gelmesiyle dünya çapında bir üne kavuşuyor Emel Matlohi ya da Meslusi. Efendim, Arap kökenlerini, yani hem müzikal anlamda hem de sözel anlamda Batı etkisiyle harmanlıyor ve Kempti Hora adında ilk stüdyo albümünü yapıyor 2012 yılında. Dünya genelinde bu yayınlanıyor. Albüm tabii eleştirmenler tarafından muazzam bir beğeni topluyor. Sonrasında ise 2017 yılında elektronik ile klasik müziğin harmanlandığı ikinci albüm geliyor. Ensen. Ensen'i çıkartıyor. İki yıl sonra 2019'da da Everywhere We Look It Was Burning, baktınız her yer yanıyordu diye, işte asıl protest duygularını ifade ettiği bir albüm daha geliyor. Fakat bu albüm de enteresandır tabii. Çok yerel şeyler anlattığı halde İngilizce olarak seslendiriyor bu albümü. Şimdi şeyi bir dinleyelim isterseniz, bu asıl kıyameti koparan Kempti Hora. Sözüm hür, ben hür olan ve asla korkmayan anlamları içeren bu şarkıyı bir dinleyelim efendim. Ben hiç ölmeyen, ben teslim olmayanların sesi, ben kıyametin ortasındaki mana, ben bu köpeklerce halkın rızkını çalanlar, fikirlerin yüzüne kapıyı çarpanlarca satılan mazlumun hakkı. Ben hür ve asla korkmayan, ben asla ölmeyecek olan esrar, teslim olmayanların sesi,

asla korkmayan, asla ölmeyecek olan esrar, teslim olmayanların sesi, kızıl gülün sırrı, rengi yıllarca sevilen, kokusunu nehirlerin örttüğü, hür olanlara seslenip,

Çıkarıyorum çeliği balçıktan, yeni bir aşk yaratıyorum onunla. O çelik kuş oluyor, vatan oluyor, rüzgar oluyor, yağmur oluyor. Ben dünyanın birleşen tüm hür insanları, mermi gibiyim. Ben hiç ölmeyen

Evet, kıymetli dostlarım, ilk defa buluşanlar için Emel, böyle bir raiha, böyle bir koku, böyle bir iklim. Biraz önce yükselen alkışlar da 2015 Nobel Barış Ödülü konserindendi. Sözüm özgürdür diye sahneye çıktı Kentli Hora şarkısıyla Emel ve bu şarkıyı seslendirdi. Arap Baharı devrimcileri tarafından da tabii bu eser o tarihten sonra da benimsenince bütün dikkatleri üstüne çekti. Ama yani çıkış noktası bu, bu tören. İşte bu zaten aslında kısa sürede özellikle değişim özlemi çeken gençler arasında bir anlamda hem bölgede hem de dünyanın birçok yerinde marş halini aldı. Şimdi 2020'de Tunus Arapçasıyla seslendirdiği bir eser var. Holm, Rüya adlı bir şarkı. Bunun videosu birkaç ay içerisinde rekorlar kırıldı. Milyonlarca kez izlendi. Holm adlı şarkısını The Tunis Diaries, Tunus Günlükleri adlı albümüne dahil etti ve müziği Anos Hiravan Rohani'ye, sözleri Muhammed Ali Şiraz'a ait olan İran şarkısı Sultane Galbani'nin Arapça olarak bir uyarlamasıydı aslında. Şimdi 2022 yılına gidiyoruz. Dünya turuna çıkmış Emel. 2022 yılı 3 Mayıs tarihinde Paris Saint-Eustache Katolik Kilisesi'ndeyiz ve piyanoda Justin Salisbury var. Şimdi o Holm'u, rüyayı izliyoruz. Gerçekten rüya gibi. Yani insanı bir rüyanın içerisine alıyor eser. Şimdi onu şöyle arkamıza yaslanalım ve dinleyelim. Gözlerimi kapatabilseydim, rüyalar elimden tutup götürürdü. Yükselir, süzülürdüm yeni bir gökyüzünde. Kederlerimi unuturdum. Hayalimde seyahat edebilseydim, aşkın ve umutların büyüdüğü, acıların dindiği saraylar ve geceler inşa ederdim. Bir dünya ki zulüm ve sefalet ile gölgelenen insanları görürsünüz ve inşa ettiğiniz her şeyi yıkan acı bir gerçeklikten mustariptir. Bir dünya ki düşlerimize ezen zorbalığın yükselen duvarlarını görürsünüz ve tüm kalplerde karanlık ve açgözlülük hüküm sürer. Gözlerimi kapatabilseydim, rüyalar elimden tutup

Evet, kıymetli Borusan Klasik Radyo dinleyenleri, yavaş yavaş programın böyle ortalarına doğru geliyoruz, hatta geldik gibi. Böylesine etkili bir ses, ama tabii bu melodi özellikle, yani Holm, bu rüya bütün dünya halklarının bir anda gündemine girdi. Aslında belki de insanlığın çok ortak ihtiyacı olan bir şeyi dile getiriyordu. Yani çünkü hepimiz bıkmadık mı bu açgözlülükten, kalplerdeki bu karanlıktan, zorbalıkla yükselen duvarlardan, herkesin her şeyi bilmesinden, herkesin her şey hakkında konuşmasından, ama zulüm ve sefalet ve eşitsizlik ve savaşlar ve ölen çocuklar karşısında hiçbir şey bilmemesinden, çok konuşanların hep sessiz kalmasından hepimiz bıkmadık mı? İşte aslında hepimiz böyle bir seyahati arzu etmiyor muyuz? Yani Emel'in rüyasındaki seyahatinden. Aslında hepimiz gözlerimizi bu anlamda kapatıp ve rüyalarımızın bizim elimizden tutup bizi başka bir yere götürmesine, süzülerek gitmek istemiyor muyuz? Kederlerimizi unutmak istemiyor muyuz? Hepimiz istiyoruz. İstiyoruz, istiyoruz da bunun için en ufak bir gayret göstermiyoruz. İşte temel problem burada. Bunu söylemek biraz şey geliyor insanlığa, dik geliyor, rahat bozuluyor. Dur bakalım, şimdi zamanı değil, zamanı gelince bakarız gibi hep temditlerle, ertelemelerle sanki yaşıyoruz gibi, değil mi? Yani biraz Emel'i bunun için dinlemek bence önemli. Yoksa güzel sesli çok kadın var. Oho, kıyamet gibi kadın, erkek ya da her neyse çok var. Ama buradaki şey bu işte. Buradaki bu hafta seçmemin sebebi şu, bu. Manası önemli bence. Değil mi? Bakın ne kadar birçok acıyı birlikte yaşıyoruz işte. Şimdi programın ortasında girmek istemiyorum ama yani hadi bakalım biraz da müzik dinleyelim. Bu sanatçı da bunu yapmış. Benim derdim hiç bu olmadı programcılığım süresince. Yani 35 yıldır, 40 yıla yakındır radyo televizyon programı yapıyorum. Ya giden dinler kardeşim, her yerde var işte. YouTube'da da var, bilmem nerede de var. Açar orada veririm ismini. Hadi gidin dinleyin bunları derim. Dinlerler yani. Ya da dinlemezler. Mesele bunu hayata nasıl bağlayacağız? Yani tamam işte Bach güzel bir, iyi bir, yani muazzam bir kilise babası, iyi müzik yapmış. Nasıl bağlayacağız bunu? Tamam, yapmış, güzel, dinliyoruz. Chopin çok romantik. Tamam, nasıl bağlayacağız bunu? Neye bağlayacağız bunu? Hadi bir daha dinleyelim Chopin'i. Dönüp döndürüp Chopin dinlemek bize ne kazandıracak? Hiç. Ekrem Chopin çalacak. Ekrem böyle çalmış. Ayşe çalacak. Ayşe de böyle çalmış. Ohannes çalacak. Ohannes de böyle çalmış Chopin'i falan. Ne olacak Chopin? Nereye bağlayacağız Chopin'i? Yani mazurkaları anlatmadan, değil mi? Polonezleri anlatmadan, polonezin manasının ne olduğunu, çok güzel polonez, çok rahat, beni vallahi çok rahat diyorum polonezi dinlerken mi? Yoksa polonezin arkasında tarihsel bir şey var, değil mi? Bir halkın direnişi var. Bunu mu anlatacağız? Yoksa George Sand'la olan aşkını mı anlatacağız Chopin'in? İşte onun için Emel'i anlatırken de bunu anlatıyorum. Nereye bağlayacaksın? Niye bu kadar laf ettin? Değil mi? Bakın Maraş'ta bir şey yaşadık biz. Bir facia yaşadık. Çocuklarımız birbirlerini öldürüyorlar artık. Öldüren çocuklarımız değil. Ölen çocuğa da yazık, ölen çocuklara da yazık, öldürene de yazık. O da öldü. Biz burada başka bir gerçekliği kovalamamız lazım. İşte bu seslerle o gerçekliği kovalayacağız. Rüyalarımızdan biri tutup bizi aslında bu rüyadan uyandırıp başka bir rüyaya götürecek. Bizim sesimizin, iyilerin sesinin, sefalete, zulme ve zorbalığa karşı yükselen duvarların, işçilerinin sesi yükselecek. Bizler o işçileriz işte. O iyilik duvarlarının tuğla taşıyan işçileriyiz. Onu yükseltecek bir tek yol var. Sanat ve felsefe. İşte onun için Emel'i anlatıyoruz. Bana ne Emel'den? Güzel bir ses, tamam, iyi. Alır başımızın üstüne koyar, her gün de dinleriz. Ama Emel'in anlattığı bu işte, onun için protest. Protest falan diye bir şeyi protesto etmiyor aslında. O da yanlış. Çünkü protest deyince böyle yine sinirli, gergin bir halde bir şeyler anlatıyor. Hayır hayır, hiç öyle değil. Aslında çok ılıman bir şey anlatıyor. Çok doğru bir şeye davet ediyor. Çok sevgiyle davet ediyor. Emel Meslus. Şimdi mesela biraz ben böyle bakmak istiyorum.
Peki şimdi bu kızcağız 1982'de dünyaya gelmiş. Ya kızcağız diyorum, ben 63 doğumlu olduğum için 82 benim için liseden mezun olduğum yıl. Konservatuvara girdiğim yıl daha doğrusu. Onun için evet 82 Tunus'ta dünyaya geliyor. Küçücük yaşta müziğe ilgi duyuyor. 10 yaşında ilk bestesini yapıyor. 15 yaşında çevresinin büyük teşviki var. Sen şarkıcı olursun falan, besteci iyi olursun. 90'larda çok büyük pop şarkıcılarından ilham alarak vokalini genişletiyor. Mesela John Baez'den çok etkileniyor. Çok enteresan. Bob Dylan'dan çok etkileniyor. O aralar ağır metal ve gotik müziğe ilgi duyuyor. Tunus'ta üniversitede bir metal grubu kuruyor. Evet bir metal grubu kuruyor. John Baez'i etkileyen hem sesi hem John Baez'in fikirleri etkiliyor onu. İşte fırsat eşitliğinden, yurttaşlarının işte ilgisizliğinden duyduğu hayal kırıklığı ile ya bütün bunları anlatıyor fakat yaşadığı toplumda buna bir ilgi yok. Yani yaşadığı toplum başka bir şey ile ilgileniyor. Daha havai heves gibi sanki. Ve politik, inadına politik şarkılar yazmaya çalışıyor. Yazıyor da. Ya Tunis ya Meskina, işte zavallı Tunus. Bu şarkının şeyidir. Bu düşüncenin şarkısıdır. Şimdi ya Tunis ya Meskina. Bunu bir dinleyelim. Ya Tunis ya Meskina'yı bir dinleyelim efendim.

o heyecan, o nasıl söyleyeyim, atmosfer, o inanç ve enerji hissediliyor Emel'in, değil mi, müziğinde? Her bir notasında, tek tek ses, her bir ses kıvrımında, boğumlamalarında hepsinde hissediliyor o işte tırnak içinde protest tarafı, davet eden daha doğrusu belki tarafı. Şimdi Emel hakkında röportaj çok fazla yok. Onu biraz araştırdım. Haber var. Bildik magazin haberler var. İşte konsere gelecek, davulcu bu, şunu giydi, bunu çıkardı falan. Ama İştiraki dergisinde bir blog yayını bu aslında, bir internet yayını. Enteresandır. Ben takip ediyorum, okuyorum onları ve gönderiyorlar da bunu bir okur musunuz diye. Enteresan bir dergi. Sosyalist bakış anlayışıyla, sosyalist bir perspektiften İslamcı sosyalist çizgiyi iddia eden bir yayındır bu İştiraki. Gündelik hayata böyle bakar. Yani İslam anlayışıyla sosyalizmin ortak noktaları olduğu iddiası içerisindedir İştiraki. Bir blog internet yayını aslında. Şimdi burada bir röportaja rastladım. Ondan bazı alıntılar yapacağım size ve paylaşmak istiyorum. Seyirciler şarkılarında Tunus'u duyuyorlar hep diye bir şey var, bir eleştiri var. Emel'in de verdiği yanıt şu. Diyor ki Tunus neyse diğer ülkelerde o benim için. Bu gayet iyi bir durum bize göre. Çünkü oralarda kendimden söz edebiliyorum ve aynı yoldan başka insanlar hakkında da konuşabiliyorum. Bu bir şarkı dinleyip onu kendinizce benimsediğinizde olan şeyle aynıdır. Şarkının hangi ülkeye ait olduğunun bir önemi yok bence. Tabii işte burada tam anlamıyla bir enternasyonalist, bir yani nasyonalist mantığın dışında onların daha birleştirici bir perspektifle baktığını hep ifade ediyor. Tunus bir imge. Efendim, yani şunun gibi işte Çanakkale Savaşı bizim evet çok önemli, bizim çok gurur duyduğumuz bir cephe, o cephe. Ama Çanakkale Savaşı özelinde tamam, bizim özelimizde ve diğer tarafın katıldı. Ama asıl Çanakkale Savaşı emperyalizme karşı açılmış bir bayrak olduğu için enternasyonalist bir nefes, bir nefes. Bunun gibi. Emel de bunu ifade ediyor. Ya burada takılıp kalmayın siz Tunus'un derdine. Bu Tunus, ben Sudan'ı da anlatıyorum. Ne bileyim işte Kanada'da yok edilen Kanada coğrafyasında ya da işte Orta Amerika'da yok edilen İnkaları, Kızılderilileri, Aztekleri de anlatıyorum gibi. Böyle anlıyorum ben. Mesusi'nin şarkıları, yani ben milliyetçi değil aslında. Yani milliyetçilik değil, mantıklı olduğunu ifade ediyor. Ve şöyle diyor. Kağıda samimi kelimeler dökebilmenin en iyi yolu meseleye kendinden başlamaktır. Evet, bu çok güzel bir cümle. Ben önce kendi özelimi, yani bizim ozanların dediği gibi, önce kendi kendin tanı sonra ele nazar eyle diyor ya bir ozanımız Meluli. Efendim, işte tam, pardon, Ruhsati, tam da onun ifadesi. Önce kendinden başlayacaksın, sonra bunu daha geniş halkalarla internasyonel bir çizgiye taşıyacaksın. Şimdi kimlerden etkilendiği sorusu soruluyor. John Baez, Bob Dylan, Şeyh İmam ve tabii çok önemli Marshall Halife'den ya da Halefi gibi onlarca müzisyeni bir arada dinleyerek büyüdüm diyor. Sinemayı çok seviyorum. Çok film izliyorum. Bu sayede de ilginç müzikler keşfediyorum demiş. Şimdi bu türden müzik, film müzikleri arasında Fatih Akın'ın Cennetin Kıyısında filminden aldığı Ben Seni Sevdiğimi isimli, işte Ben Seni Sevdiğimi diye bir Karadeniz türküsü vardır. Onu kullanıyor. Emir Kusturica'nın Çingeneler zamanında kullanılan Ederlezi şarkısı da repertuarında var. Ve bu şarkıların önemli bir bölümünü de vatansız insanlara ait ya da onlarla ilgili olduğunu iddia ediyor. Şimdi şöyle diyor, belki de benim hassasiyetim de bu yönde. Çünkü bu şarkılar çok derin. Şarkıları söyleyen ya da yazan insanların ıstırabı beni söylemeye mecbur ediyor. Ve bunu da şeye bağlıyor, Filistin davasına bağlıyor. Şarkıcının kalbinde bu Filistin yeri çok özel bir yere sahip. İsrail'in Gazze'yi bombalaması sonrası Mesluli Malkit
isimli bir şarkıyı besteliyor. Malkit bulamadım demekmiş. Tek kelime bulamadım olarak aslında açılımı bunun. Şimdi izniniz olursa Malkit'i dinleyerek bir başka gerçekliğe kulak verelim. Gözlerimi kapayacak bir yer bulamadım. Bana cevap verecek bir dost bulamadım. Beni alıp götürecek bir dalga bulamadım. Endişemi dile dökecek bir tek

İnsandaki nefreti söküp atacak tek bir rezgi bulamadım. Halkımı bulamadım, ailemi, mutluluğumu, yolumu bulamadım. Közünden hislerimi tutuşturabileceğim bir yıldız bulamadım. Geçidimi bulamadım. Hislerimi tutuşturacak bir köz

0: Evet, aslında çok ortak şey yani hepimizin üzerinde ortaklaşabileceğimiz şeyleri anlatıyor Emel. Yani yüzyıl hastalıkları, yüzyılda demeyelim ya, yüzyıla da haksızlık etmiş olabiliriz. Önceki yüzyıllardaki, çok daha öncekilerdeki, belki daha öncekilerdeki. Yani insanlığın temel hasretlerini belki anlatıyor, temel arayışlarını belki anlatıyor diye düşünüyorum. Bu arada İştiraki dergisinden bahsetmiştim size. Şöyle bir yokladığımız vakit tarihi bir iştirak dergisi vardır. İştirakçı Hilmi Osmanlı tarihine biraz meraklı olanlar bilir. Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın yani Osmanlı Sosyalist Partisi'nin yayın organı olarak faaliyet göstermiştir. Bu arada tabii çok enteresan değil mi? Padişahlık dönemi diye bize anlatılan dönemden bahsederken Osmanlı Sosyalist Fırkası diye de bir partiden bahsediyoruz. Bunları hep es geçtik yani eğitim sistemimizde. Direkt geçtik yani çocuklar okullarda falakaya yatırılıyordu. Ondan sonra birdenbire bu değil tabii. Bunu da anlatmamız lazım. Bunu da müziğin tarihiyle bunu anlatmamız lazım. Son kitabım, hazırlamakta olduğum kitabım tam da bunun üzerine. O geçiş süreci nasıl oldu? Bunun üzerine. O zaman Osmanlı, yalnızca o değil tabii, birçok parti var. Tek şey değil. Aslında İttihat ve Terakki de onlardan biri. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Yani öyle çok bize anlatıldığı gibi değil mesele. Bize çok anlatıldığı şekliyle değil. Öyle gökten üç elma düşmüyor. O üç elma bayağı bir tohum atılıyor. Yıllar, 100 yıldan fazla. 200 yıla yakındır önceki bir süreçten tohum atılıyor, oradan devam ediyor ve bugüne geliyor iş. Şimdi o dönemler Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın yani Osmanlı Sosyalist Partisi'nin yayın organı olarak faaliyet gösteriyor. İştiraki dergisi. Sosyalist Parti'nin Türkiye'de kuruluş yani resmi olarak ya da Komünist Parti'nin resmi olarak kuruluşu ve yasaklanma süreçlerini gözden geçirince de tabii başka bir gerçekle yüz yüze geliyoruz. Şimdi efendim, Tunuslu sanatçı Emel Meslusi ya da Mahluti. 7 yaşındayken demiştik yani çok küçük yaşlarda başlamıştı. 7 yaşındayken koreografi yapıyor kendi kendine. Bir takım skeçler ve şarkılarla mahallesinde sokak gösterileri organize etmeye başlıyor. Tek kişilik gösteriler yapıyor. 16-17 yaşlarına geldiğinde artık şarkı söylemek onun bütün dünyasını kapsıyor. Bütün dünyasını oluşturuyor şarkı söylemek. Hayatına neredeyse hükmediyor. 25 yaşına kadar Tunus'ta yaşıyor. Ve bugünlerde Fransa'da ikamet ediyor. Meslusi. Şimdi müziğe ilk başladığı yılları anlatırken de şöyle diyor. Müziği meslek haline getirmemden korktukları için ailem üzerimde biraz sansür uyguladı. Ama şimdi beni anlıyorlar ve inanıyorum ki benimle gurur duyuyorlar. Şimdi aslında bu birçok müzisyenin kaderidir. Önce ya sen kolunda bir altın bilezik olsun da ya da şu ol bu ol da müziği de yan iş olarak yaparsın falan iklimi. Ama bu süreç aşıldıktan sonra yani bu çıta başarılı şekilde aşıldıktan sonra da ilk tabii bu işe sahip çıkan yine aileler oluyor. Meslusi'de de aynı bu olmuş. Şimdi onu etkileyen isimler arasında Feyruz var. Fakat Feyruz'un üzerindeki etkisine rağmen şarkıcı şöyle de bir tespitte bulunuyor. Diyor ki Feyruz bana nazaran daha romantik, ben ise ondan daha devrimciyim. Yani Feyruz'u biraz daha buluyor, yumuşak buluyor. Halbuki burada Meslusi'ye tabii tam katılmam benim kişisel olarak mümkün değil. Feyruz'un karşı duruşu çok daha başka bir üsluba dayanarak karşı duruyor Feyruz. Yani o Feyruz'un karşı duruşunda biraz Chopin var. Biraz o mazurkalar, polonezler var. Efendim, biraz Beethoven var karşı duruşunda Feyruz'un. Emel Meslusi'de de onda da kim var? Victor Jara var. Anlatabiliyor muyum? Victor Jara var. Bob Dylan var biraz. Şimdi
1: Üniversite şöyle diyor. Üniversitede gündelik hayatımda dolayısıyla müziğimde hep isyankar bir yanım mevcut olmuştur. İşte bu söylediğim. Güçlü politik konumlar almak niyetinde değilim. Herkese bendeki asli duyguyu anlatmaya çalışıyorum. O da sadece özgürlük. Tunuslu şarkıcı enteresandır. 5 dil konuşuyor. Bu dillerde şarkı söylemeyi seviyor. Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Romanca, yani daha doğrusu Çingenece, İspanyolca, İngilizce ve Korsika dilinde söylüyor. Türkiye'ye gelmişti, bir Nevruz kutlamasına gelmişti. Burada zannediyorum Oda TV bu konuyu hafif böyle matrağa alarak şey yaptı. Telefonuna bakarak Türkçe, Kürtçe şarkı okudu diye. Olabilir. Yani sözleri ezberleyememiş olabilir. Ben de ana dilim Türkçe olduğu halde konserlerimde önüme nota sehpasını koyuyorum. Oradan notasını ve sözlerini ihtiyacım olduğu zaman bakıyorum hatırlamak babında. Yani gösteriş olsun diye orada Kürtçe okuyor falan gibi bir şeyle sundu. Oda TV bir anlam altında sunduğunu tahmin ediyorum ya da böyle okuyorum ben haberi. Ama ben böyle olmadığını biliyorum çünkü Kürtçeyi çok iyi biliyor Emel Mesrusi. Şimdi hakim, yani o anlamda söylüyorum. 5 dil şöyle diyor dil konusunda: kendime ait bir bahçem var. Pardon, bir bohçam var. Ama yine de başka sesleri keşfetmeyi seviyorum. Başka müzikleri hep merak etmişimdir. Müziğe olan iştahını tarif ederken de söyledikleri muhtemelen kendi müziğini de izah ediyor. Diyor ki kendi müziği için, yani bütün bunları biliyor ama kendi müziğini de ayırt ediyor. O da şu: bilirsin, bir yiyecek bulmak o yiyeceğin farklı ve gayet iyi olması gibi bir şeydir bu. Aslında kendi müziğinden yola çıkarak dünya müziklerini keşfetmenin farklı yiyecekler bulma, farklı tadlar bulma olarak değerlendiriyor. Şimdi tabii bir takım hassasiyetleri var. Filistin'i de söylemiştik. Nasyen Palestin. Şimdi bu eseri dinleyelim. Karar sizin. Biraz tanıdık gelecek melodi. Hazır olun.

Kıymetli dostlarım, Bursan Klasik Radyo'nun kıymetli takipçileri, yine bir cuma akşamı ve siz Kapriço programındaydınız. Ben Deniz Ekrem Ataer ile birlikte ve bu hafta da bitti. Bu hafta da Emel Meslusi ya da Matluhi'nin sesine kulak verdik, dünyasına kulak verdik. Birkaç cümle daha kurmak gerekirse son esere giderken. Meslusi şarkılarında programın başından beri hissettik onu. Özgürlükten, hayal kırıklıklarından, umuttan, boyun eğmekten ve boyun eğmemekten, aldatılmadan, başkaldırıdan, güzellikten ve bütün bunları içine alan birçok duygudan, renkten bahsediyor müziğinde. Biraz belki söze dayalı bir müzikte diyebiliriz. Çünkü melodiler kulağımıza ilk defa gelen melodiler gibi değil. En azından benim kulağıma ilk defa gelen melodiler gibi değil. Orijinal olanlar da dahil olmak üzere. Peki neden herkesin kendisini ana dilinde ifade etmesini ve kimliğine sahip çıkmasını bu kadar önemsiyor Meslusi? Hiç kendi ülkesinde bu tür sorunlarla karşılaştı mı sorusu sorulduğunda da şu yanıtı veriyor. Diyor ki, aslında büyürken ve çok sayıda soru sormaya başladığım yaşa ulaştığımda kimlik sorunu beni yakaladı. Evet, biz karma bir kuşağız. Dilimizde çok sayıda Fransızca kelime var. Yabancı televizyon kanallarını seyrediyoruz. Amerikan müziği dinliyoruz. Tüm bunlarla birlikte dünyada yerimizi doğal olarak bulmamız kolay olmuyor, diyor ve şöyle devam ediyor. Bunun içindir ki sesimin bu dilde etkileyici ve rahat olduğunu ortaya çıkaran ilk tecrübemden bu yana şarkı söylemeye ve bununla ilgili olarak Tunus dilinde yazmaya devam ettim, diyerek insanın kendisini en rahat hissettiği dilin ana dili olduğunu ifade ediyor. Şöyle devam ediyor, onunla kapatalım. Hangi dilde kendimizi rahat hissediyorsak o dilde en etkileyici olduğumuzu düşünüyorum. Ve hiçbir şey insanı kendi ana dilinden daha rahat kılamaz, diyor. Evet, dil konusu bizde de son derece hassas. Aslında Meslusi'nin anlatmış oldukları hem bu yüzyıl hem önceki yüzyılda da hep başımızda olan, yani emperyalizmin kendini kültürüyle, diliyle sürekli hakim kılma çabası, gayreti. Şimdi bizde de öyle yani. Bakıyorsunuz yani her şey tamam değişti, etti. Hadi kurtulduk işte şeyden, Arapçadan, Farsçadan, Osmanlıcadan aslında. Yani Osmanlıca da yanlış laf. Osmanlı Türkçesinden. Bu arada Arap harfleri falan denilir. Hep bu konulara girmek gerekir. Tabii ki Osmanlıca'da bir tane Arap harfi yoktur bu arada. Hepsi Fars harfi, Farisi harflerdir. Efendim İran'dan alınmıştır falan. Yani ilk böyle kulaktan dolma bilgilerle yürüdük hep dil meselesi üzerine. Sonra yağmurdan kaçalım derken, niye yağmur, tabii o da bilinmez, doluya tutulduk. Hadi bu sefer bir tane Türkçe tabela bile kalmadı memlekette. Türkçe konuşana cahil gözüyle bakıldı. Hala öyle. Ne kadar Frenkçe katıyorsan konuşmana o kadar alimsin. O kadar daha önemlisin. İşte temiz pak olmak gitti. Hijyen geldi. Hijyenle temizlik aynı şey mi kardeşim falan. Yani bir de bu var. İşte ahlak gitti. Ahlak şeyi geldi. Felsefesi, etik geldi. Herkes etik. Yani kimse kimseye ahlaksızsın diyemiyor. Açık açık. Bir etik olarak çok uygun değil galiba gibi bir gariplik, garip bir dili oturdu. Etik başka bir şey tabii. Neyse. İşte Emel Meslusi'nin hayatı bunları anlatmakla devam. Daha önemlisin. İşte temiz pak olmak gitti, hijyen geldi. Hijyenle temizlik aynı şey mi kardeşim falan. Yani bir de bu var. İşte ahlak gitti, ahlak şeyi geldi, felsefesi, etik geldi. Herkes etik. Yani kimse kimseye ahlaksızsın diyemiyor. Açık açık. Bir etik olarak çok uygun değil galiba gibi bir gariplik, garip bir dili oturdu. Etik başka bir şey tabii. Neyse.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Yeşiler dek kaptan kısa bacaklı, keklik topçu başı kızıl ayaklı, 10.000 karabatak yalın bıçaklı, martiler geriden sezer.

Prenti aylar geldi divandan, koca maymun asker çekti bir yandan, kurt askeri püskür.